0: 县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的月浦湖县是这支球队的出发地。
1: Ben kesme tenezge çok musam mı? Ben de kesme ticaret sanspaz olsam mı? Meydan çıkkandaki üzerime tenezge edeceğim.
2: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minum dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü minum yan ağam, küçük maşinam.
3: Ben özüm bir dehqan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kesem olmuş gibi. Şu an oynay ceryanda kalladığından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallah fakat kalladığın çıkıydı. Şu meydandık işle. Stop oynayıp şu anda bir kuşallık tabi mezende.
0: Çuşu, sıcı, nongmin. Tam da şınfın gıbı şantum. 但因为足球，他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
4: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来，什么情况子哥？
5: 今天。
4: 怎么了？今天怎么了？
5: 送那个学校的货了。下次
4: 你呢？
5: 他等我了。
6: 每天都去了，上次呢？
4: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
5: 今天就特殊情况。
4: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
5: 刚那个学校打电话也
4: 学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑两圈。
7: 手机全部放下，开始。
8: 一米到。
3: Hemiz top oynayımız diğer vaktimizde hem böyle az az işlerimizin taşlayıp kilimiz kilip hem üyeden bir hoşallık tapkandan sırt öz ara bir kürşe bir cem buludgan bir işimi bu kumandetki ballı ile biz üzümüzün hem de bir jip ötküzülgen marcanındık duyguda bulmuşsak bizim o kumandetkiler mesela çizilip geçse bu neticemiz bana yakışık olmaydı.
0: 这几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
9: 来！
10: 对。
0: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。

0: 뭐 홍가루 깨끗만 한다. 홍가루 깨끗.
1: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
2: Emma top oynay top oynaganda qaydı bunca ehlaklık aşa kanaat kalımız şiltep orunsuz işine katı kımay emma düycan bolsa anda balının ki şu keyfiyen tanışıp ip mansak bulut de menen tüncü meydan şükürtü yap tutulum efsulandım üzerimden ki şu düycanlık salayetimle düycanlık vazifemle ada kılanmadım.
0: Hey! Müdafiye yapayım, silah oynayıp durun lan.
3: Cüret.
1: Jiangsu队 利用主场优势, 低平新疆乐府湖。
0: 아무도 지금 기름, 지금 깜짝이야. 야, 장난, 에, 사견, 또 물어볼까?
2: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımın üçüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərinə düşənmək təcrübə olduğum ki, hissiyatın nazır tıllan, təsirlə şübhət edirəm. Bək yapışlandım, bək pişanlan qoydum.
4: Mamusağını
5: bela oynayla. Mamusağını bela oynayla valla. Yardım olsun. Yine onun çıkesi var, bana prezent olmamız kes.
4: Yana, yana, yana! Girip koy!
5: Biz kançık, tezkeye, müsabakaya, kanda oynayan top, ne oynayımız, ne misyak verilmez.
6: Kaldı.
5: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
0: Kaldı. İşim olmayla. İşim olmayla.
5: Ay şu kişkine sevdikten hem de onu uyuyuk, hem de onu uçup, ay şu netice olan o iştiyak vermişsiniz, kus çılışın değil mi?
0: Kanda kılımız hemse. Bak, o gibi değişmeyeler.
5: Uyandık, sonuçta koyuz bu arada. Sonuçta uyancılık başlık koyuz bu arada. Biz neyim uyanık koyuz, biz top oynayın. Neticemize olmayıydı da.
0: Bora, bora, o. Ona bunu yendin ki, onu gelmeyle. Kuba, kuba.
5: Elinin kalçma, rahman canım yok.
7: Ne yerim de?
8: Hey, Cuvo Havyun. Cayo.
9: 뭐 top 주문하거나서 uçturuş 되게 뭐부터 uçsak uçtursak hepimiz kaygıdan mı kuşallıktan mı tam berhemen bulunuz.
0: Ha kavram da yüzümüzdeki takdirini yüzümüz belgeledik o vakitte. Fırsat ne? Çın tutmasak olmayla. Kallanın işler.
5: Kiler kırdım. Bağlı yok kukmayımız bu ne? Kilerliğimiz ben kukmayım. Ters geldi. Çın oynar. Ne? Ben kukmayız. Kukmayız. Kukmayız. Kukmayız. Kukmayız. Kukmayız. Kukmayız. Çın oynayla bir şeyden özler oldu bu.
0: Kallanın lan.
1: 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手——河南队。